0: kalinaw, kapayapaan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Friede.
0: Mir.
4: Samadhanam.
0: Alafia.
5: Paz.
6: Pace.
4: Aman. Aman.
7: Emirembe.
4: Udo.
8: Barış.
9: Tenişlik.
0: Salam.
1: Salam.
9: Barış.
10: Mir.
11: İzer.

0: kalinaw, kapayapaan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Friede.
0: Mir.
4: Samadhanam.
0: Alafia.
5: Paz.
6: Pace.
4: Aman. Aman.
7: Emirembe.
4: Udo.
8: Tenişlik.
9: Salam.
0: Salam.
8: Barış.
10: Mir.
11: Güzel.

0: talinaw, kapayapaan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
0: Freedom. Mir. Samadhanam. Alafia.
3: Paz. Pace.
0: Aman. Aman.
4: Emirembe.
0: Udo.
3: Tenişlik.
5: Salam.
6: Salam.
3: Barış.
7: Mir.
8: Güzel.